the donkey mix. In your wife and band, in quick. Senga kiawa. In quick auyak. In timis. Aso pitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamiki. Ni tlapopoya. In yowal nepantla. In timis. Ni chok. Nik not lamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan. Yowal nepantla.

Toto to kill mix. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick or yak. In timist. Aso it lie. Touching in mix. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan tos. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantli.